0: Radyo General.
1: Çekinme.
0: 98.7.
1: Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına.

0: kimse kalmadı. Herkes gözlerinin ela olduğunu, başıma aşk diye bela olduğunu biliyor. Ve herkes her sabah daha uyanır uyanmaz benim dün gece sabaha kadar resminle ne konuştuğumu soruyor.
1: Radyo General 98.7
0: bana yeni bir resmini gönderdi.

0: olmadık şeyler geliyor aklıma. En kötü yanı bu olmalı yalnızlığın. Sevginden adım gibi eminim ama yine de bir kurt kemiriyor içimi. Ya bıraktığım gibi bulamazsam seni, ya hüznün elleri tutmuşsa ellerini. Sabah ezanları okunuyor, dualar ediyorum. Nasıl olsa gün geçer, içim rahat olsun. Bana bir haber gönder, bana bir haber gönder.
1: Dalga dalga
2: Radyo General 98.5.

0: Radyo General 98.7.
1: Akşam olur karanlık.

0: özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.
1: Radyo General.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط.
1: Radyo General 98.7.
0: Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam'ın şiddetle yasakladığı haramlardan biri de kumardır. Kumar, birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı haksız bir kazançtır. Kumar, sevgi ve kardeşlik duygularını yok eden, kin, nefret, düşmanlık ve intikam duygularını körükleyen zararlı bir alışkanlıktır. Kişinin akıl ve ruh sağlığını bozan, aile huzurunu yok eden, kazanma hırsıyla bencil ve menfaatçi insanlar yetiştiren bir hastalıktır. Aziz müminler, Yüce Rabbimiz, Maide suresinin 90. ayetinde kumarın haram olduğunu şöyle haber vermektedir: Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve falokları ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Cenab-ı Hak bu ayetin hemen ardından kumarın haram kılınmasının sebeplerinden birisini de şöyle ifade etmektedir: Şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Değerli Müslümanlar, ismi ne olursa olsun, gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın, kumarın her çeşidi haramdır. Zira her yasal olan helal değildir. Dolayısıyla masa başında veya sanal ortamlarda oynanan, kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların tamamı kumardır.
1: 98.7.
0: At yarışlarında oynanan ganyan kumardır, haramdır. Hayvanların dövüştürülmesi gibi vahşete dayanan her türlü oyun ve bu oyun üzerinden elde edilen kazanç kumardır, haramdır. Bütün şans oyunları, yılbaşı, özel gün ve haftalar vesilesiyle çekilen piyango, kazı kazan ve şans topu gibi oyunlar kumardır, haramdır. Dijital mecralarda oynanan bütün bahis oyunları, toto, loto, iddia gibi dinen meşru olmayan oyunların hepsi kumardır, haramdır. Kıymetli müminler, İslam dinine göre asıl olan rızkımızı helal yollardan kazanmaktır. Bu sebeple faiz, kumar ve benzeri haram yollardan elde edilen parayla sevap beklenerek hayır hasenat yapılamaz. Cami ve mescit inşa edilemez. Hac, zekat ve kurban gibi mali ibadetler yerine getirilemez. Maalesef bugün internet ortamında türlü hilelerle ve bazı sosyal medya fenomenlerinin yayınlarıyla nice insanımız kumar tuzağına çekilmektedir. Mobil cihazlar, çevrim içi oyunlar ve e-sporlar aracılığıyla nice gencimiz sanal kumar bataklığına itilmektedir. Televizyonlarda, gazetelerde, hatta en basit internet oyunlarında dahi kumar reklamları verilerek küçücük yavrularımız bile bu kötülüğe özendirilmektedir. Halbuki mahremiyet sınırlarını ihlal eden, haramların yaygınlaşmasına sebep olan dijital platformlar ve farklı ortamlarda kumar oynamayı özendiren bu reklamların engellenmesi dini, vicdani ve insani bir sorumluluktur. Aziz Müslümanlar, kumar hem oynatan hem de oynayan için maddi ve manevi bir tükeniştir. Kişi kumarda kazanınca başkasını, kaybedince kendini zarara uğratmaktadır. Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi, kumardan korunmanın en etkili yolu ise ona hiç başlamamak. Kumar oynayan ve oynatan insanlarla bir arada olmamaktır. Öyleyse nice ocaklar söndüren, nice yuvalar dağıtan, nice felaketlere sebep olan kumar belasından uzak duralım. Gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan korumak için onlarla sevgi, muhabbet ve güven temeline dayalı bir ilişki kuralım. Onların iyi arkadaşlarla ve iyi ortamlarda yetişmeleri için gayret gösterelim. Kumarın, içki, yalan, dolandırıcılık ve cinayet gibi büyük günahlara sebebiyet verdiğini asla unutmayalım. Değerli müminler, hutbenin önemli özelliklerinden biri de hutbeyi dinlemek, anlatılan bilgileri cami dışındaki insanlarla da paylaşmaktır. Bu bilgileri ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla ve çevremizle paylaşmak toplumsal huzurumuza katkı sağlayacaktır. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla.

0: topraklarda doğan herkes gibi Türk'üm. Güzel vatanımıza zarar gelmesini engellemektir ülküm. Türkiye'mize sahiplenmek isteyen çok, çok.
1: Ey Radyo Ulusu, General.
0: İyi

0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7 A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Mardin İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
2: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Aksu AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Aydeniz Temizlik, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
2: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
2: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
2: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
2: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriline, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta.
6: Kurban bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
2: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
7: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Tozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
6: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan Aydın Gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin Medya ve Fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Kara Elmas Isı Mühendislik.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
5: Baksana camdan, elektrikler var mı?
4: Her yerin ışıkları yanıyor.
5: Sigortalara baksana hayatım.
4: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
5: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
4: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
5: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
5: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
5: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
6: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
7: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
8: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Mustafa Adil Özkan.
9: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
9: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
8: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Nar piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık. Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 67 67.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredeli İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
1: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
3: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: İnsan böylesine taş yürekli olmaz. İnsan böylesine kalpsiz, duygusuz olmaz. İnsan böylesine nankör, vicdansız olmaz. İhanetin adı kader öyle mi? Görünen yüzün bu ya görünmeyen. Bundan da beter midir cehennem denilen? Bir hayattır zulmünle tükenip giden. Sen masumsun suçlu kader öyle mi? Kader öyle mi? Görünen yüzüm bu.
1: Radyo General 98.7.

0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaj Taşımacılık.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizde. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
6: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizde. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
1: hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
7: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Bizim çorbacı.
2: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
7: Karçelik Ferforje.

0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
2: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
5: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
6: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
6: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
7: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
6: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram İsmail.Durmuş6767. Telefon 0542 636 6767.
1: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
2: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
0: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
0: Zonguldak Aksu AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Aydeniz Temizlik. Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
0: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant Ünal Altunkaya.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Batuhan Sigorta.
4: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
1: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
0: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
5: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

ayrı düştüm sevgilimden, dünyada oldu. Gözlerimden akan yaşlar bir pınar oldu. Aşkın ile harap oldum, gözlerim görmez oldu. Aşkın ile harap oldum, gözlerim görmez oldu. Seni her yerde

Gece gündüz dolaştım, derdim çok benim. Ben bir ahale şoförüm, kimsem yok benim. Gece gündüz dolaştım, derdim çok benim. Ben bir ahale şoförüm,

birden sevmek zormuş, gözlerim doldu. Genç yaşında dertli oldum, bana ne oldu? Gece gündüz dolaşırım, derdim çok benim. Ben bir avare şoförüm, kimsem yok benim. Gece gündüz dolaşırım, derdim çok benim. Ben bir avare şoförüm, kimsem yok benim. Gece gündüz dolaşırım, derdim.

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Tozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
5: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimston çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 09 67 0545 941 09 67 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan aydın gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, ilkin taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
7: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm

0: Yüklendim sırtıma sevdan yükünü.
1: Radyo General işte 98.7.
0: Hoşça kal. Yüklendim sırtıma sevdanın yükünü. Al işte gidiyorum.

0: Radyo General 98.7.
1: Sevdanın yükünü al işte gidiyorum, hoşça kal. Yüklendim sırtıma sevdanın yükünü, al işte gidiyorum,

0: seni seven.
1: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
2: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
1: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
3: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
2: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı. Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Mustafa Adil Özkan.
0: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle işten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
2: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
0: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa İşitkin.
6: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Nar piliç, yalçın usta, nar gibi kızarmış piliç.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa, yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a, erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
2: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı, Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
3: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
7: Kurban bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
8: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriline, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredeli İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
8: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
9: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: yılların sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Kozlu Fatih Mahallesi, Resume Çiğ Köfte, Erkan Eray.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
6: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
0: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
7: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Bizim çorbacı.
2: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
7: Karçelik Ferforje.

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
5: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
6: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
7: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
2: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Aksu AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Aydeniz Temizlik, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
2: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
2: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
2: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
2: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz. Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
6: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
7: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat. Evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hem hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan aydın gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
7: Kur-
6: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Kara Elmas Isı Mühendislik.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı. Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
5: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
6: Baksana camdan, elektrikler var mı?
5: Her yerin ışıkları yanıyor.
6: Sigortalara baksana hayatım.
5: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
6: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
5: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
6: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
6: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
6: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
5: Kahveci Elektrik.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Mustafa Adil Özkan.
9: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle işten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
9: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
7: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Nar piliç, Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık. Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 6767.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
6: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredere İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
1: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
3: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.
8: Evet, saygıdeğer kıymetli dostlarım. Bu kez de sizlere Boğaz'ın incisi Tarabya Moni Restoran'dan sesleniyorum. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.
9: Radyo General 98.5.

aldatır. Ellerin olup da seni ağlatır. Mektuba yazılan bir iki satır çok şeyler anlatır sevenler için. Delice seversin bir gün aldatır. Ellerin olup da seni ağlatır. Mektuba yazılan bir iki satır çok şeyler anlatır sevenler için.

tükenir aylar mevsimler. Bir aşk anlatır eski resimler. Bir masal gibidir bazen isimler.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.

0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
6: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
0: hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
7: Çevi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Bizim çorbacı.
2: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
7: Karçelik Ferforje.

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
6: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
5: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
7: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

Radyo General 98.7. Seni seviyorum, sevmediyorum. Sevmemek kolaysa başına gelsin.

0: Radyo General 98.7.
1: Unutmak hiç kolay değil. Sen de beni hatırlarsın. Benle geçen o günleri unutmazsın, hatırlarsın. Bir yerde adım söylenir, karşına hayalin gelir. Ben unuttum nasıl denir. Hatırlarsın, hatırlarsın, hatırlarsın.

Ne fark eder geçse yıllar, unutmazsın, hatırlarsın. Bir yerde adım söylenir, karşına hayalim gelir. Ben unuttum nasıl denir, unutmazsın, hatırlarsın.

Yollarda gördüğün izler silinir. Kağıda yazılan sözler silinir. Yaşanmış anılar nasıl silinir? Hatırlarsın beni. Hatırlarsın beni, unutamazsın, unutamazsın.

0: heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
3: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Aksu AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Aydeniz Temizlik, Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın, bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 67 67.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
3: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Batuhan Sigorta.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
2: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
7: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

Bıraktığın boşluğu dolduramaz. Böyle bir hasreti canım

gönlüm şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Bozdu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Varyo Door Kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
5: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
6: Altun Başoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altun Başoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altun Başoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan aydın gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
7: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Kara Elmas Isı Mühendislik.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: Hücremin duvarları ömrümü çizer. Yatağımın pamuğu bitkene öter. Yediğim katağa ortak böcekler. Bunları duyunca üzülme anne.
1: Hücremin duvarları.
2: Radyo General 98.7.

sorgularda sorular, eften püften. Yalnızlığın yüzü soğuk kara demişimden anlamda. Bir sağa, bir sola, öldüresiye vallaha. Bunları duyunca

0: Ben insanlığa sevgiyim.
1: Radyo General.
0: Dünyaya barışım. Kardeşliğe açım. Susamışlara pınarım. Övdüğümü duyarsam. Alkışla anne. Ağlama anne. Mektubum arkadaşa emanetim.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı. Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Mustafa Adil Özkan.
6: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
6: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa İşitkin.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

kaç günlük bir heves değilsin. Sen benim için vazgeçilmezsin. Bir kaç günlük

0: hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
1: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık. Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
4: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 8861 0540 361 6767.
5: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
6: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredeli İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
6: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
2: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
7: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
6: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

sanma silah değdi buraya. Beni dünya bu hale koydu, beni dertler.

0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaj Taşımacılık.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
6: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
0: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
7: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Bizim çorbacı.
2: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
7: Karçelik Ferforje.

Radyo General 98.7.

0: sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
6: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et Muhammed Kandemir.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik
7: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
8: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

hasta düştüm, gelmedin bacım. Bari can verenlere gel, gel ana, bari can verenlere.

0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
2: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Aksu AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Aydeniz Temizlik, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
2: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
2: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
2: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
2: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
7: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
8: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekor Evim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor Evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan aydın gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
6: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Kara Elmas Isı Mühendislik.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: Radyo General 98.7.
1: Aşk buldum diyemem bir yürek dolu. Sarmadan terk etti sevginin kolu. Sarmadan terk etti sevginin kolu. Ne yaşattın ne de

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı. Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
3: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
3: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
3: Kahveci Elektrik.
5: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
6: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Mustafa Adil Özkan.
8: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
8: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
7: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
9: Nar piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook DC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 6767.
1: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
0: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
1: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
1: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
0: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
6: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
2: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
7: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredere İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
2: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
1: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
2: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkcağ Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Kozlu Fatih Mahallesi, Resume Çiğ Köfte, Erkan Eray.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Çaysar Dekor Evim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor Evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
6: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
0: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
7: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Bizim çorbacı.
2: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
7: Karçelik Ferforje.

0: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Konstu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
5: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
6: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
7: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi Eski İl Başkanı Umut Başoğlu.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 67 67.
1: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
2: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Mardin İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı

0: kalbinizden olsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Varyo Door Kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
5: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 09 67 0545 941 09 67 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan Aydın Gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, ilkin taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
7: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Kara Elmas Isı Mühendislik.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

yanmadım ben.

Radyo General 98.7.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Mustafa Adil Özkan.
8: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin.
7: öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
4: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
7: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
4: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa İşitkin.
6: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
4: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.
8: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsum min amelişşeytani fecitenibuhu leallekum tuflihun. Sadakallahul azim. Ve kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ ekele ehadun ta'âmen kattu.
2: Radyo General 98.7.
8: Sadaka Resûlullah ve netaka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam'ın şiddetle yasakladığı haramlardan biri de kumardır. Kumar, birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı haksız bir kazançtır. Kumar, sevgi ve kardeşlik duygularını yok eden, kin, nefret, düşmanlık ve intikam duygularını körükleyen zararlı bir alışkanlıktır. Kişinin akıl ve ruh sağlığını bozan, aile huzurunu yok eden, kazanma hırsıyla bencil ve menfaatçi insanlar yetiştiren bir hastalıktır. Aziz müminler, Yüce Rabbimiz, Maide suresinin 90. ayetinde kumarın haram olduğunu şöyle haber vermektedir. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Cenab-ı Hak bu ayetin hemen ardından kumarın haram kılınmasının sebeplerinden birisini de şöyle ifade etmektedir. Şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Değerli Müslümanlar, ismi ne olursa olsun, gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın. Kumarın her çeşidi haramdır. Zira her yasal olan helal değildir. Dolayısıyla masa başında veya sanal ortamlarda oynanan, kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların
2: Radyo
8: tamamı
2: General,
8: kumardır.
2: 98.7.
8: At yarışlarında oynanan ganyan kumardır, haramdır. Hayvanların dövüştürülmesi gibi vahşete dayanan her türlü oyun ve bu oyun üzerinden elde edilen kazanç kumardır, haramdır. Bütün şans oyunları, yılbaşı, özel gün ve haftalar vesilesiyle çekilen piyango, kazı kazan ve şans topu gibi oyunlar kumardır, haramdır. Dijital mecralarda oynanan bütün bahis oyunları, toto, loto, iddia gibi dinen meşru olmayan oyunların hepsi kumardır, haramdır. Kıymetli müminler, İslam dinine göre asıl olan, rızkımızı helal yollardan kazanmaktır. Bu sebeple faiz, kumar ve benzeri haram yollardan elde edilen parayla sevap beklenerek hayır hasenat yapılamaz. Cami ve mescit inşa edilemez. Hac, zekat ve kurban gibi mali ibadetler yerine getirilemez. Maalesef bugün internet ortamında türlü hilelerle ve bazı sosyal medya fenomenlerinin yayınlarıyla nice insanımız kumar tuzağına çekilmektedir. Mobil cihazlar, çevrim içi oyunlar ve e-sporlar aracılığıyla nice gencimiz sanal kumar bataklığına itilmektedir. Televizyonlarda, gazetelerde, hatta en basit internet oyunlarında dahi kumar reklamları verilerek küçücük yavrularımız bile bu kötülüğe özendirilmektedir. Halbuki mahremiyet sınırlarını ihlal eden, haramların yaygınlaşmasına sebep olan dijital platformlar ve farklı ortamlarda kumar oynamayı özendiren bu reklamların engellenmesi dini, vicdani ve insani bir sorumluluktur. Aziz Müslümanlar, kumar hem oynatan hem de oynayan için maddi ve manevi bir tükeniştir. Kişi kumarda kazanınca başkasını, kaybedince kendini zarara uğratmaktadır. Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi, kumardan korunmanın en etkili yolu ise ona hiç başlamamak, kumar oynayan ve oynatan insanlarla bir arada olmamaktır. Öyleyse nice ocaklar söndüren, nice yuvalar dağıtan, nice felaketlere sebep olan kumar belasından uzak duralım. Gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan korumak için onlarla sevgi, muhabbet ve güven temeline dayalı bir ilişki kuralım. Onların iyi arkadaşlarla ve iyi ortamlarda yetişmeleri için gayret gösterelim. Kumarın içki, yalan, dolandırıcılık ve cinayet gibi büyük günahlara sebebiyet verdiğini asla unutmayalım. Değerli müminler, hutbenin önemli özelliklerinden biri de hutbeyi dinlemek, anlatılan bilgileri cami dışındaki insanlarla da paylaşmaktır. Bu bilgileri ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla ve çevremizle paylaşmak toplumsal huzurumuza katkı sağlayacaktır. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla.

0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı, Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
3: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: Kamu Sen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredere İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
1: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
1: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
6: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
7: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
0: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
8: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Bizim çorbacı.
2: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
8: Karçelik Ferforje.

0: Param olmasa da beni sevebilir misin?
1: Radyo General 98.7.
0: Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: Sensiz gelen güneş üşüm, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yalan yok kanamaksın.
1: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
1: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
1: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
4: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
6: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
7: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
1: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
2: Zirve Et Muhammed Kandemir.
1: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
2: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
1: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
8: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
2: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

çocuk oldum. Yaşamadım çocukça. Gönlümce bir hayal bile kurmadım. Rüzgar gibi, rüzgar gibi geçti gitti o günler. Seneler hep gitti. Ben hep geç kaldım. Trenler hep gitti.

büyüklerim söyledi. Kötü şansım bana yine gülmedi. Beklediğim, özlediğim mutlu günler gelmedi. O tren de gitti. O tren de gitti. Yine geç kaldım. Yine geç kaldım. Ben hep geç kaldım.

0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
2: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Aksu AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Aydeniz Temizlik, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
2: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
2: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
2: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
2: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, Nar Piliç Yalçın Usta.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
7: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
8: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: dünyam aşk dolu, senle dolu. Bitti artık ıstırabım, gönlüm buldu mutluluğu.
1: Radyo General 98.7

0: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Tozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan aydın gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
6: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar.
7: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Kara Elmas Isı Mühendislik.
7: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.
0: Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
5: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
6: Baksana camdan, elektrikler var mı?
5: Her yerin ışıkları yanıyor.
6: Sigortalara baksana hayatım.
5: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
6: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
5: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
6: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
6: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
5: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
6: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
5: Kahveci Elektrik.
7: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
8: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Mustafa Adil Özkan.
9: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle işten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
9: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa İşitkin.
8: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
5: Nar piliç, Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Jeoloji Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı Nazım Akdemir.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook DC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 67 67.
1: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
0: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
1: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
1: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
0: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
2: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
7: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredeli İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
2: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
1: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
2: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkcağ Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
6: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
0: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
7: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Bizim çorbacı.
2: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
7: Karçelik Ferforje.

0: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372

0: 0558-88-61 0540-361-67-67.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541-361-0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372-222-1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
3: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
4: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
3: İş insanı Bahri Kütük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
4: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
5: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
3: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: sorumlu ilçe teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram İsmail.Durmuş6767. Telefon 0542 636 6767.
1: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
2: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
0: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
0: Zonguldak Akso AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Aydeniz Temizlik, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
0: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Batuhan Sigorta.
4: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
1: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
0: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
5: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

yalnız kalayım artık. Almış bensiz günlere beni düşünme artık. Beni düşünme artık. Bırak beni kendime, yalnız kalayım artık.

0: Alış bensiz günlere, beni düşünme artık, beni düşünme, beni düşünme artık.
1: Kalplerinize bir sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
1: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
3: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
2: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
1: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi,

0: Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Altunbaşoğlu granit mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu granit mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu granit mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu granit mermer, Muhammed Altunbaş. Adres: Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon: 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın: 0545 941 0967, 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres: Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
4: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan Aydın Gezer.
5: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
0: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
6: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
5: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Kara Elmas Isı Mühendislik.
5: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Otoelektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 20 04. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Mustafa Adil Özkan.
6: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle işten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
6: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Nar piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: hayat kapılarının sonuna kadar açığı kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
5: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık.

0: Hayat Parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Topkır Limited Şirketi Serkan Topşir.
4: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Kamusen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
2: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredere İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
3: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
1: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: Gönüller mahzun, gözler sabunlu. Ayrılık kesmiştik birleşen yolu. Ümitler, özlemler, hayaller dolu. Haftalar, mevsimler, yıllar küskün. O gözler, bakışlar, eller küskün.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
3: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
4: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaj Taşımacılık.
5: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
3: Kozlu Fatih Mahallesi, Resume Çiğ Köfte, Erkan Eray.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
6: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
7: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
8: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
5: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
3: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
1: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
4: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
9: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Bizim çorbacı.
3: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
1: Karçelik Ferforje.

0: Umut beni
1: Radyo General 98.7
0: Vazgeçmek bu aşktan söyle kolay mı? Sönmez bir ateşi yaktın içimde. Gelmesen sönmesi böyle.

0: resmine bakarım hep yana yana. Zoruma gidiyor sensiz yaşamak. Resmine bakarım
1: Radyo General 98.7

sönmez bir ateş yaktın içimde. Gelmesen sönmesin.

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
6: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: Heybeniz de tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
3: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Aksu AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Aydeniz Temizlik, esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
5: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimiz de vardır.
5: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
5: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, Nar Piliç Yalçın Usta.
6: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler, Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriline, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
2: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
8: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
6: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan aydın gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni et.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülmez Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
5: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
6: Baksana camdan, elektrikler var mı?
5: Her yerin ışıkları yanıyor.
6: Sigortalara baksana hayatım.
5: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
6: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
5: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
6: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
6: Perak kendi ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
6: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
5: Kahveci Elektrik.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Mustafa Adil Özkan.
9: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle işten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
9: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
7: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Nar Piliç Yalçın Usta. Nar gibi kızarmış piliç.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: Hayat kapıların sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
3: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık. Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 6767.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
6: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
7: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
8: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: Kamu Sen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredere İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
1: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
4: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkcağ Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
2: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Kozlu Fatih Mahallesi, Resume Çiğ Köfte, Erkan Eray.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
6: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
1: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
7: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
0: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Bizim çorbacı.
2: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
7: Karçelik Ferforje.

vardım, el açtım, nurlandım. Derde düştüm, imlendim, zora düştüm, direndim, sana düştüm.

bir lokma ekmek için içten içe bilendi. En büyük zaafım sendi, yenemedim. Derde düştüm, minlendi. Zora düştüm, direndi. Sana düştüm.

0: yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
5: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilmiş.

0: telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
2: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
2: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
3: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: heybenizde tohum tohum dua melekçeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Mardin İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
2: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Aksu AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Aydeniz Temizlik, Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın, bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş, Instagram İsmail.Durmuş6767, telefon 0542 636 6767.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta.
5: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
2: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
6: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.
7: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsum min amelişşeytani fecitenibuhu leallekum tuflihun. Sadakallahul azim. Ve kâle Resûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ ekele ehadun ta'amen kattu.
8: Radyo General 98.7.
7: Sadaka Resûlullah. Ve netaka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam'ın şiddetle yasakladığı haramlardan biri de kumardır. Kumar, birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı haksız bir kazançtır. Kumar, sevgi ve kardeşlik duygularını yok eden, kin, nefret, düşmanlık ve intikam duygularını körükleyen zararlı bir alışkanlıktır. Kişinin akıl ve ruh sağlığını bozan, aile huzurunu yok eden, kazanma hırsıyla bencil ve menfaatçi insanlar yetiştiren bir hastalıktır. Aziz müminler, Yüce Rabbimiz, Maide suresinin 90. ayetinde kumarın haram olduğunu şöyle haber vermektedir. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve falokları ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Cenab-ı Hak bu ayetin hemen ardından kumarın haram kılınmasının sebeplerinden birisini de şöyle ifade etmektedir. Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Değerli Müslümanlar, ismi ne olursa olsun, gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın. Kumarın her çeşidi haramdır. Zira her yasal olan helal değildir. Dolayısıyla masa başında veya sanal ortamlarda oynanan, kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların
8: Radyo
7: tamamı
8: General,
7: kumardır.
8: 98.7
7: At yarışlarında oynanan ganyan kumardır, haramdır. Hayvanların dövüştürülmesi gibi vahşete dayanan her türlü oyun ve bu oyun üzerinden elde edilen kazanç kumardır, haramdır. Bütün şans oyunları, yılbaşı, özel gün ve haftalar vesilesiyle çekilen piyango, kazı kazan ve şans topu gibi oyunlar kumardır, haramdır. Dijital mecralarda oynanan bütün bahis oyunları, toto, loto, iddia gibi dinen meşru olmayan oyunların hepsi kumardır, haramdır. Kıymetli müminler, İslam dinine göre asıl olan rızkımızı helal yollardan kazanmaktır. Bu sebeple faiz, kumar ve benzeri haram yollardan elde edilen parayla sevap beklenerek hayır hasenat yapılamaz. Cami ve mescit inşa edilemez. Hac, zekat ve kurban gibi mali ibadetler yerine getirilemez. Maalesef bugün internet ortamında türlü hilelerle ve bazı sosyal medya fenomenlerinin yayınlarıyla nice insanımız kumar tuzağına çekilmektedir. Mobil cihazlar, çevrim içi oyunlar ve e-sporlar aracılığıyla nice gencimiz sanal kumar bataklığına itilmektedir. Televizyonlarda, gazetelerde, hatta en basit internet oyunlarında dahi kumar reklamları verilerek küçücük yavrularımız bile bu kötülüğe özendirilmektedir. Halbuki mahremiyet sınırlarını ihlal eden, haramların yaygınlaşmasına sebep olan dijital platformlar ve farklı ortamlarda kumar oynamayı özendiren bu reklamların engellenmesi dini, vicdani ve insani bir sorumluluktur. Aziz Müslümanlar, kumar hem oynatan hem de oynayan için maddi ve manevi bir tükeniştir. Kişi kumarda kazanınca başkasını, kaybedince kendini zarara uğratmaktadır. Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi, kumardan korunmanın en etkili yolu ise ona hiç başlamamak, kumar oynayan ve oynatan insanlarla bir arada olmamaktır. Öyleyse nice ocaklar söndüren, nice yuvalar dağıtan, nice felaketlere sebep olan kumar belasından uzak duralım. Gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan korumak için onlarla sevgi, muhabbet ve güven temeline dayalı bir ilişki kuralım. Onların iyi arkadaşlarla ve iyi ortamlarda yetişmeleri için gayret gösterelim. Kumarın içki, yalan, dolandırıcılık ve cinayet gibi büyük günahlara sebebiyet verdiğini asla unutmayalım. Değerli müminler, hutbenin önemli özelliklerinden biri de hutbeyi dinlemek, anlatılan bilgileri cami dışındaki insanlarla da paylaşmaktır. Bu bilgileri ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla ve çevremizle paylaşmak toplumsal huzurumuza katkı sağlayacaktır. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Hiç kimse elinin emeği

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Bozdu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Varyo Dor Kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Dor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
5: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 09 67 0545 941 09 67 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan aydın gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
7: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kara Elmas Isı Mühendislik.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: bayramımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 0 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Mustafa Adil Özkan.
6: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin, iyi bayramlar.
1: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
6: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
7: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa İşitkin.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
7: Jeoloji Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı Nazım Akdemir.

yollarım kabus oldu. Gardiyan gönlüm yan, gardiyan içim yan, gardiyan bize acı gardiyan. Gardiyan gönlüm yan, gardiyan içim yan, gardiyan

gardiyan. Gardiyan içim yan, gardiyan gönlüm yan. Gardiyan bize acı gardiyan. Gardiyan içim yan, gardiyan gönlüm yan. Gardiyan bize

0: hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı, Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
5: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
8: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredeli İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
8: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
9: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

Gülüm, gülüm, iki gözüm, inat sensiz ben ölürüm. Gülüm, gülüm, iki gözüm, inat sensiz ben ölürüm.

gülüm, gülüm, iki gözüm. İnan sensiz ben ölürüm. Gülüm, gülüm, iki gözüm. İnan sensiz ben ölürüm.

0: hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: İş insanı Cem Dereli.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Fizyoterapist Tolga Gören.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
0: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
2: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 09 67 0545 941 09 67 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
7: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
2: Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
8: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Bizim çorbacı.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
8: Karçelik Ferforje.
9: Onu

Unutma arkadaş, izi kaybolmayan tek yara yılan yarasıdır. İşte bu yüzden teni ihanet kokan kalleş bir sevdiğin olacağına, namluyu sana doğrultmuş mert bir düşmanın olsun. Bil ki yaşadığın acılara gülümseyerek bakıyorsan, işte o an büyüksün. Bir dağ selvisinin rüzgara muhalif duruşu gibi dimdik ayaktasın demektir. Ve unutma dostum, nereye gittiğini bilen adama bütün dünya yol verir.

0: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
6: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
7: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

yine acılar sardı şu berduş gönlümü. Zaten ziyan ettim gönlüm gibi ömrümü. Pişmanlıklar faydasız, belki başka görüldüm.

0: başında kara bulutlar dönüyor. Zalim felek rast getirmez işimi. Üstüme çok şey gelir fark etmez, dardayım dardayım. Ah, Ankara'da intihar girişimi. Üstüme çok şey gelir, çok doluyum.
1: Radyo General 98.7.

0: Radyo General 98.7.
1: Çok görmeyin ne olur, bırakın seviyorum. Çok görmeyin

0: Bu ilk tattığım aşktı. Bütün ömrüm boyunca.
1: Radyo General 98.7.

yok olamaz, yok yok olamaz, inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz.

inanamaz, inanmıyorum. Yok, olamaz. Yok, yok, olamaz.

0: Radyo General 98.7.
1: Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, ah çaresiz.

yok olamaz, inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz, inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz, inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz, inanmıyorum. Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyle? Daha dün benimle beraberdin, sevgilim, her şeyim, bir tanemdin. Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, öyle çaresiz. Bu kadar kolay mı çekip gitmek? Her şeyi bir anda unutabilmek, her şeyi bir anda.

seni kötü gözlerden, Allah korusun kem gözlerden, kıskanıp dil uzatan acı sözlerden, kıskanıp dil uzatan acı sözlerden. Herkesin gözü senin üstünde yavrum, herkesin gözü sende yavrum. Nazar değmez inşallah kalan izlerden, nazar değmez inşallah

0: kapanmış kapılardan geri dönmüş çaresiz. Hayatın acı rüzgarında savrulup durursunuz. İnsanlığın tükendiği bu devirde, insanlığın kaybolduğu bu devirde doğmayın ne olursunuz.
1: Doğmayın. Radyo General 98.7.

0: Radyo General 98.7.
1: Sabah nazar alayım, başına bir fes alayım. Kaşım ağrıyor, kaşım ağrıyor. Kaşına kurban olayım, sabah pazara varayım, kaşına rastık alayım. Rastık.

sabah pazara varayım, gözüne sürme alayım. Sürme gözüme, sürme gözüme, rastık kaşıma, bes başıma, püskülü ben olayım, püskülü ben olayım. Dişim ağrıyor, ay ay acıyor, dişim ağrıyor. Dişine kurban olayım, sabah pazara varayım, dişine fıstık alayım. Fıstık dişime, fıstık dişime, rastık kaşıma.

0: kalp, ah bu kalp. Kalbim ağrıyor.
1: Kalbine kurban olayım, sabah pazara varayım. Kalbine bir kalp alayım.
2: Radyo General 98.7.